güzel çeker. Burada yine bir güzel siyasi bir tane baskın da ben takım. Burada garip bir güzel bir tane açıdan edeyim. Baskın da da bari karşıya tabiçe. Cıkkak da bir tane edeyim. Yoksa devleti veriyor kadına. Üstelik de bir tane.

0: Sabah. Yıldız Demir Kurtarma için arkadaşlar selamlar.
1: Thank you.

0: ve komitelerinin öyle asıl sayı kanatabilde gayri sıra sayı kanatları kanıya takanlığına sanırım sabına anılıkta imza.
1: Açık görev toplu olarak saatte her zaman dikkat edildi. Ona kadar